Tigiringa lusini damanima Segeni birika anibure Boke jamanaka Boksiti yeduguro